Tamam abi. Ben bana ne olur, ben bana olur. Ben bana olur. Ben bana olur. Ben bana olur.